Pronto kundum o eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadı ağlayarak. Gözlerimde canlandı eski loş meyhane. Beyoğlu'nda seninle ayrıldığımız gece. Kabul, hatalıydım.